0: Ndugu zangu wapendwa, sasa tunaendelea na matembezi yetu kwa shairi ya kumomboleza Sayyiduna Imam al-Husayn alayhi salam.
1: Barma Muhammadin wa Ali Muhammad salawat.
2: Yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, yembo, y